0: Merhaba Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çakı sisi. Bela kıda hap çay hoş bu kribete çöke. Haydi kurem haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحب

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan berbertiye u gele xara. Ez ve strani şuan ra

gezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edersin. Az düşüme dedi dersin acelin. Düşüme dersin acı orayın. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah Resulü Asım bin Raçum ineceğim. Yanda acıydı Türkiye mi diyeke. Ben de la bir çağırma gülle biz mi teyli çapın. Bireyce porke jenal kandile. Gelden de reçul da kondurayan tabi çartil ya. Bizim ise aşka faizli bir vermir. Atarıp değildir bazı bir adı. Fırı kemine de seyhavi dina barış gülüyor. Mesela Huda Tavani dikim Rami Sane gildi ve Levi Şekiril Yanagi ve Ahmedi Lütter Zeyd Hakimi. Şemre de Arabi Halukat dedi geldin. Ekhep hep geber guhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mesir ve teriz ütürüz bağırı rakuat diyem şemine hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdali lider imanı bavetti megelo ve ismi gemine de zekhu avidin avar resulya. Müsterkuda tavan dedikim Ramişan'a gildi megulü

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Marş Kurdu Kurdistan'a. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükev nevedo zeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

evina dilê min roniya çavê min min biriya te gülê kes kuş sorun dera min.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

evi evina dilimin Ronia çavimin Mün biriya tekülle Kes kuşsun deramın.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametci reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap.